Aye, ye, ye, ye, ye, o. Mora ye, mo safa ye. Mo wore aye la soke sodo. Omi no aye kame. Me kaba uye kato pamaniya. Ube la adalari mo shise loji raye. Kaja deno na ma kwane unama. Ori mi tete. Ya yore mi soke.